Ülkenin Ahmet Ağayan. Ben size rahat çası olam Ağayan. Ülkenin Ahmet. Marina, ben Akpoğan Agin. Leyla deyken anetlerim bitirsin. Ağayan, şama kumudur ödürüz Ağayan. Ağayan, küşkine dağıstarınız. Tağı, tağı, tağı, tağı, tağı, tağı, tağı, tağı.

0: Ülkü Rahmet Ağayan. Ben size bir kat çası olayım Ağayan. Ülkü Rahmet.
1: We are the champions.
0: Are you ready? Show me back.

Sensizim şirkenim. Bergus birge, Bergus, Bergus. Güldük. Tamaşa. Kuvanışım az kağın. Jilbirken.